0: Maja vyaziri kuka kazi zenu suku za mwisho zenu.
1: Kazi zangu za mwisho zankano vyasaka Allah suku sin suku nao. Inshallah palishi sesi nkwente tisokere ratu. Yotipata nubiri na maisha kuto. Sisokere Mwenyezi Mungu cha kupere. Yejiwa na makesu kauri kuka. Kuka kupata shengine. Kukawenge zera chori.
0: Jumani vya murukulunda?
1: Omi vya ntenda pa ntenda fugao. Grade kila yore munu. Kuntendera. Maki na buloku. Tutenda nopo pakaye. Pakiki nopo. Wanda pamoja nopo. Kini chani chachuma.
0: Kati ya vinu vipa vya mwisi likuwa kamba kueleza sambipa. Kina nikuwa kamba cha wapendele ya pakulu wanu.
1: Wapendele ndiye hile kwa kamba apenda kuri protejere manyumba mwaki, geradi, fugao. Vinu vya kui pikirwa pikirwa wangu vya maishi daki paraki. Kamba dunia mbe vitumiriwa ya tutenda.
0: Vipa kwa kamba mangutengeza daimazi.
1: Hamu tengeza daima siku ya nipata singu kontu yangu. Tuvia kuka kulokota vyuma, kure kuuza vyuma. Kuja kutenda kienu pa. Chukumu konvensere munu kaa kienu chile chinajibu. Kupaniru kuhishi novi.
0: Sambi, gradi zipa utenda umwe nyewe ma kwa kamba mpaka munu aje akulile. Ma kwa kamba utenda kwa kamba kutenga kavya utengile vinu vingine.
1: Umi gradi nitenda kwa kamba unu. Apa aripange aje ambeka nisakula kinukado nitindere. Numambira umi sina materiali kompletu kuki mashangu njuhari kumre na numambira waze materiali yae kumi nika nitindere.
0: Sambi gradizi haina nyengapi za mukidili kwa kamba kutenda?
1: Gradi dependeri le lupenu ramunu veriri galupenu rikulu ramana sana sana. Podi nitinda suku mbiri, suku natu. Suku ya pili kumu entregano mwenyewe. Au suku ya tatu kumu entregano mwenyewe.
0: Fala kwa kamba muwai kujisiwe pa pantindu mwujuepu mwukisuko ya kutuwa kukidiri?
1: Anta sinamba kuwa aja sinamba kusuko ya kamba jia prokimono. Nindairi kwanza. Kusakula ntindonu kukwajibire. Anijisire foto ya uni kaka unamala. Au na jimu nitinde jai. Kama nitindera. Sinamba kusukere, sinamba usukere, tangu nikika sinamba usukere kienu cha momo, alhamdulillah.
0: Sambi kazi kwa kamba kwa ngutenda nopa, ima kwa kamba kamfano muna kisakula kamba gradi, kikusakula kamba kwa kawa kikukanga no?
1: Kwa kininti, kamba kazi yangu msaka unitindo kwa angu, nila wapa neripanganya, nila wapa nukuka kuntindira kwa ono, kusukumbiri, sukuna watu, nila nukuka kusana sana.
0: Anaepa pasidadi ya pembe pao? Wangu kwa kazi by rupees.
1: Dependeri puruke mafundi futu hapo wengi. Kida muona fundi muono wa mwaju. Kera na ajibiri fundi ni mukere. Nitindiri kemichango. Aire anajibu ni mukere munukade ere. Kamba ndidunia nofe.
0: Sambi kamba vinu vingine vya muri kutende vipa. Kafano kamba mashine za blue kuo. Na kwa kamba vinu vingine vya tiri kuone vipa. Vinu vipa mwajia wanu mwajia wangu pendele?
1: Awapenda puruki kamba kida munu akiwona kienu mahala kamba nguo noire kuona mahala ya angiki ukuka kuri panganya kuka kuza. Kinukada chile ni wana malakada changiki wa nukuka chinajibu kamba nomi vya nitenda kinu chile pa nitu letu basi sintendira munu so nitendira nitenda para kutula kakamba merikadu no vile
0: kwa vyuma vya muri kukulea kazenu kwa kamba kulunga mwakusama kulunga vinu vingi vyuma vipa kwa kamba muzanga nopa ima kwa kamba mkwapu kwa kamba kwa mukanga mkwapu mkiuza ima mukanga kuloche ima mani.
1: Atukukanga kuferu velio, katuza vyuma hivi, tukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk chikamba chi chikuka tikilunga tikikala jai tikuka chikikala jai tikitula pa bazari petu kamba jai apikipita munu chikuka kumwa ajibu vyatiri kwa shina tukuza kuferu velu yuma atuza kumaloja vya kumaloja vya wapa vya uziwa kumaloja vya